bir başkasına olur da aşık olursan. Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim. Sen

0: yarı halinsin.
1: Yalnız da gözyıldanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval başlıyor.

harika bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yaslanın. Başlıyoruz programa.

Bugün stüdyoda değilse bile vizyonumuzda çok havalı bir konuğumuz var. İsmi Gerest Wurt. Kendisi bir multimilyoner. Ama öyle parayı buldum yattım tipi değil. Parayı buldum nereye satsam daha klas durur diye kafa yoranlardan. Gerçekten de erişilmez gibi duran o lüksler için gerçekten cüzdanı patlatmaya değer mi? Neler var bu zenginlerin listesinde? Özel uçak. Gerekli mi? Gerekliymiş. Çünkü rötar nedir bilmiyorsunuz. Check-in sırasında ayakkabınızı çıkarmanıza gerek yok. Muhasebeci gerçekten gerekiyor. Yaşam koçu. Nefes al. Odaklan, parayı sev. Peki Rolex? O da gerekiyor herhalde.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

geçtiğimiz yıllara oranla bir tık daha iyi geçiyor mu acaba 2026 yazı? Kemerleri bağlayalım çünkü 2026'nın en büyük bombası patlamak üzere. Amerika, Kanada ve Meksika el ele verdi. Dünya Kupası'nın nabzını tutuyor. 19 Temmuz akşamı New Jersey'de kopacak final. Final maçı heyecanı bir yana, sahada öyle bir 11 dakika yaşanacak ki tarihe altın harflerle yazılacak. Pop'un kraliçesi Madonna sahnede, Shakira sahnede, K-pop'un prensleri BTS de sahnede olacaklar.

patla. Gurbetçi Dilara, açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede, senin kalbin hep herkes nerede. Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Yine giriş kısmından tanıdığımız şarkılardan bir tanesi ve Ara Beni Lütfen demişken yatayım da yarın zinde kalkayım dediğimiz o altın değerindeki son bir saati nasıl harcıyorsunuz? Yapılan araştırmalar diyor ki uykuyla aramızdaki o son engel 3 ana maddeden oluşuyor. Bir bakalım. İlk sırada akıllı telefonlar var. Listemizin sarsılmaz birincisi. Sadece alarmı kurup bırakacağım diye o yatağa giriyoruz, bir bakmışız. Saat gece yarısını çoktan geçmiş. Biz hala kuzey ışıkları altında kamp yapan insanların videolarını izliyoruz. İkinci sırada televizyon karşısında sızmak var. Televizyon izlerken dinleniyorum yalanı yani. Ve listenin en insancıl, en duygusal kısmı. Üçüncü sırada sevdiğimiz birini ya da aile üyelerini aramak var. Nasılsın demek var.

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

insanları B12'yi yeniden keşfetmiş gibi davranıyorlar. Hafızam güçlensin, aman sabah yataktan kazınarak kalkmayayım diye kendisini biliyorduk. Ama sadece bunlarla sınırlı değil mi sevgili dinleyen? Bir kere yaşlanmayı geciktiriyormuş. Bağışıklığı çok iyi hale getiriyormuş. Kas ve hafıza alarmı içinde uzmanlar ciddi olarak faydalarından bahsediyorlar. Yani bir nevi bugün B12 günü diye.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçükoğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
3: 99.5 Radyo Money.

Bayraklar hazırlandı, formalar ütülendi ama şimdi herkesin gözü sadece yıldız futbolcularda değil, gökyüzünde. Herkes hava durumunu paylaşıyor. Bilim insanları ve meteoroloji uzmanları şimdiden eyvah demeye başladı. Sıcaklık ve nem ikilisi futbolcuları sahada gerçekten zorlayacakmış. Bu arada tam maçısında derken gökyüzünün kükremesiyle oyunun durması da an meselesi. Gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Bir de orman yangınları riski var tabii ki, Allah korusun. O dumanlı hava kalitesi sadece koşmayı değil, nefes almayı bile lüks haline getirebilir. Yani anlayacağınız dostlar, bu turnuvada sadece kondinasyon sağlam olan değil, hava ile arası iyi olan kupayı eve götürecek.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6 Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
4: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gerçekten öyle. Yani soğuk da etkiliyor ama sıcak kadar hiçbir şey etkilemiyor değil mi? E biz burada klimalı stüdyomuzda bize bir şey olmaz diyerek serin serin yayına devam ediyoruz. Ama sahadakilere şimdiden bol bol su ve sabır diliyorum.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

Fırtınadan, nemden bahsettik ama şimdi gündemimizde insan gibi davranmaya başlayan bir teknoloji var. Ama bu seferki korkutucu cinsten değil, tam tersine biraz haddini bilmekle ilgili. Güney Koreli araştırmacılar, ki bu Koreli dostlarımız, teknolojide adeta birer çılgın profesör biliyorsunuz. Yapay zekaya çok önemli, çok hayati bir şey öğretmişler. Artık yapay zeka ne diyor biliyor musunuz? "Bilmiyorum kardeşim" diyor. Evet, ya bu kadar ukala olmaya gerek yok. Bilmiyorum demenin erdemini onlar da yaşamış oldular. Darısı başımıza.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yani tabii ki biz yapay zekayı her şeyi bildiği için kullanıyoruz. Anında birçok sorumuza cevap verebiliyor. Üstelik gerçekten çok hızlı. Bunun biraz gerileyecek olması beni şaşırttı. Biz hala telefon başında daha ne kadar akıllanacak bu aletler derken en sonunda cehaleti kabul etmeyi öğrendiler. Ne diyelim, darısı ben her şeyi bilirim diyen insanların başına.

0: bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Az önce yapay zekanın bilmiyorum diyerek dürüstlük abidesine dönüştüğü üzerine konuştuk. Şimdi ise kokusuyla mahalle bakkalından, etkisiyle bilim dünyasına kadar herkesi titreten o meşhur kahramana geliyoruz. Sarımsak sevgili dinleyenim. Ama öyle sıradan bir sarımsaktan bahsetmiyorum. Yeni bir araştırma olgunlaştırılmış sarımsağın içindeki o gizli formülü çözmüş. Bileşiğin adı S1PC. İsim biraz uzay yolu gibi duruyor ama yaptığı iş tam bir eski toprak mucizesi. Gerçekten yaşlılıkta kas gücünü artırıyormuş. Mutfaktaysa gençlik iksiriymiş.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ekmek parayla saadet olmaz deriz ya. Görünüşe göre bilim dünyası ve ekonomistler bu söze pek katılmıyorlar. Yeni bir araştırma yapılmış ve tüketicilerin o çok arzuladığı iç huzuru için aslında ne kadar büyük bir bedeli gözden çıkardığını belirlemişler. Mali kaygılar, dolar ne oldu, kredi kartı ekstrem bu ay beni nakavt eder mi soruları derken insanlar artık huzuru bir tatil değil, bir ihtiyaç listesi maddesi olarak görmeye başlamış. Gerçekten ekonomik istikrarsızlık o kadar yordu ki bizi. Huzura ermek, yani gelecek kaygısı bulutunu dağıtmak için hatırı sayılır miktarda para ödemeye dünden razıyız. Gerçekten eskiden meditasyon, yoga ya da sessiz bir köşe birer hobiyken şimdi mali güvence hissi iç huzurun ana sponsoru haline gelmiş durumda.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçükoğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155
3: 99.5 Radyo Moni.
4: Bir

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
3: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
4: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asil Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çoğu kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşında durur.

kimseyi alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda dur.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 77 44.
2: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız

0: her türlü hizmeti en uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17

0: Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı kötü günlerin.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçükoğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

Haftanın salısı çoktan başladı. Biz de bu salı gününde bayramın arifesinde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde, yine dop dolu bir iki saat var. Bugünün tadını çıkartmak istiyorsanız radyonuzun sesini biraz daha açıp en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeye başlayabilirsiniz. Hayatın ritmi başlıyor. Salınız keyifli, arifeniz güzel olsun, radyonuz açık olsun.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Son dönemde dinlediğim en iyi işbirliklerinden bir tanesi bence Sefo'yla Soner Sarıkabadayı bir araya getiren her iki durumda hayatın ritmindeydi biliyorsunuz. İşbirlikleri son yıllarda çok fazla sevildi. Pek çok ünlü isim bir araya geldi. Sefo ve Soner Sarıkabadayı da onlardan bir tanesiydi. Bu işbirliğinden sonra ve uzun bir aradan sonra da Sefo solo bir şarkı da çıkarttı biliyorsunuz. Yine Seni Severdim'le dinleyiciyle geçtiğimiz haftalarda buluştu. Peki bayram boyunca biz hem en yenileri hem de vazgeçemediğimiz hitleri de dinleyeceğiz. Bu bayram arifesinde de aynı şekilde Hande Yener'le biraz eskilere gidiyoruz. Şarkı çıkalı 20 yıl olmuş. 2006 yılından bir hit ama sanki daha dün gibi bize o güzel günleri hatırlatacak Hande Yener.

Şimdi malum bayram arifesindeyiz. Bayram boyunca ziyaretlere gideceğiz. Sevdiklerimizi, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. El öpeceğiz, harçlık alacağız. Belki oturup kahveler içeceğiz, tatlılar yiyeceğiz ama aman dikkat edin, her gittiğiniz kapıda tatlıları tabak tabak bitirmeyin. Sonra sindirimi zorlamayın. Bayramı rahat geçirin diye bu önemli hatırlatmayı sık sık yapacağım size bayram boyunca da. Peki kahve içmeyi seviyorsanız bol bol günde 6 fincana kadar kahve içebilirsiniz diyorlar. Siz yine 3'ü geçirmeyin, gece uykusuz kalmayın. Ama aynı zamanda uykunuz da yerine gelsin istiyorsanız eğer müsait bir yerde diyelim ya da evde içtiğiniz kahveden sonra bir yarım saatlik uyku uyuyabilirsiniz. Kahve uykusu diyorlar. Bu kısa uyku molasıyla kafeinin etkisi daha vücuda yerleşmeden enerji seviyenizi daha fazla arttırmayı vaat ediyorlar. Gerçekten işe yarıyor mu bu yöntem diye düşünüyorsanız bilimsel araştırmalara göre kahve içtikten 10-15 dakika sonra hemen şekerleme yapmanın dikkat ve performansı belirgin şekilde iyileştirdiğini kanıtlamışlar. İlginç bir yöntem olarak kulağa gelse de uzmanlar uzun vadede tabii düzenli ve kaliteli uykunun yerini tutmayacağını söylüyorlar. Ama siz enerji toplamak istiyorsanız kahvenizi içtikten bir 10 dakika sonra şöyle güzel bir şekerleme yapabilirsiniz daha kafein etkisini göstermeden. Sonrasında günü daha enerjik bitirebilirsiniz. Bir deneyin bence.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Muhtemelen bayram boyunca telefonlarımızı çok kullanacağız. Bol bol fotoğraf çekeceğiz, bol bol mesaj yazacağız, sevdiklerimizi arayacağız. Dolayısıyla şarjı daha hızlı bitecek büyük bir ihtimalle. Sosyal medya paylaşımları falan derken büyük bir ihtimalle bayram boyunca şarj aletinizi yanınızda taşıyacaksınız. Ama geceden sabaha kadar şarjda bırakmayın sakın. Çünkü telefonunuzun pili hızlıca tükenmeye başlayabilir. Eğer eskisi gibi dayanmıyorsa hemen telefonlarınızı suçlamayın. Büyük bir ihtimalle pek çoğumuzun farkında olmadan yaptığı gündelik hatalar yüzünden pil sağlığını sessizce öldürüyoruz. Ne yapmak lazım ya da ne yapmamak lazım? Şöyle bir bakalım. Dediğim gibi gece boyunca şarjda bırakmayın. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi gece sabaha kadar şarjda bırakmak. 20 ila 80 kuralını uygulayın. %20'ye düştüğünde piliniz şarja takın. %80'e kadar şarj etmenin yeterli olduğunu söylüyorlar. Tamamen sıfıra kadar indirip %100'e kadar doldurduğunuzda da pil kalitesini düşürüyormuş. Sıcaklık da pilin görünmeyen düşmanı diyorlar. Özellikle sıcak havalarda ya da güneş altında sakın bırakmayın telefonunuzu. Isıdan, sıcaktan koruyun. Bir de tabii onaysız şarj aletlerini kullanmamanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bunlara dikkat ederseniz telefonunuzun pil sağlığı daha uzun dayanacaktır. Küçük bir hatırlatma olsun, bayramda rahat rahat kullanın diye.

Şöyle bir bakıyorum da artık pek çoğumuz bayram ziyaretleri yapmadan tatil planı yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle insanların çoğu tatil planı yaptığı için bir göç edasıyla yollara koyulmuşlar ama 3 saatlik yolu 8 saatte gidenler mi dersiniz? Varacağı yere bir türlü ulaşamayanlar mı dersiniz? Kestirmeden gidelim derken çamura saplananlar mı dersiniz? Bilmiyorum siz de bunların içinde misiniz ama büyük bir ihtimalle modern hayattan biraz daha doğal hayata kaçmak isteyenler bu küçük göçü yarattılar. Fakat bir de bunun dönüşü var biliyorsunuz. Biraz daha erken yola çıkabilirsiniz ya da gittiğiniz yerde biraz daha uzun kalabilirsiniz. Çünkü modern hayat gerçekten bizi savunmasız bırakıyor. Yapılan araştırmalar son yıllarda otoimmün hastalıkların, alerjik hastalıkların, kronik rahatsızlıkların modern hayatta daha fazlalaştığını, artışa geçtiğini söylüyorlar. Öyle ki bu modern hayat denilen görünmeyen tehlike insan vücudunun cildine, bağırsaklarına, solunum yollarına zarar veriyor. Zararlı maddelere karşı kalkan görevi gördüğünü söyleyen vücut ne yazık ki katman katman zayıflamaya başlıyor modern hayat yüzünden. İşte bunun için gittiğiniz yerler doğal ve sade bir yaşam biçimindeyse orada biraz daha uzun kalabilirsiniz. Hem bağışıklığınız kuvvetlensin hem de sağlıklı yaşalın diye.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi büyük bir ihtimalle pek çoğumuz gittiğimiz yerde çok rahat uyuyamayacağız. Yerini yadırgayanlar olacak, kendi yatağını arayanlar olacak, kalabalık yerde olanlar olacak ya da ne bileyim evdeki konforu bulamayanlar olabilir aranızda. Peki göz bandınızı götürdünüz mü yanınızda? Gittiğiniz yerlerde eğer iyi bir uyku çekmek istiyorsanız yanınızda göz bandınız bulunsun. Uzmanlar, uyku koçları göz bandı ya da diğer adıyla uyku maskesinin pek çok faydası olduğunu söylüyorlar. Bayram tatilindeyken bir kez daha hatırlatayım, gittiğiniz yerlerde eğer yatılı misafirseniz mutlaka göz bandınızı kullanmanız gerekiyor. Hem gerginliği ve anksiyeteyi azaltıyor, hem uyku halindeyken uykunuzu iyileştiriyor, karanlık bir odada uyumuş gibi hissettiriyor, cildinizdeki, vücudunuzdaki şişkinliklerin azaltılmasını sağlıyor, REM uykunuzu arttırıyor ve dolayısıyla cildinizi de koruyor. İşte bu yüzden uyku bandının çok faydası var. Gittiğiniz yerlerde, hatta kendi evinizde de uyku bandını kullanmakta fayda var diyorlar. Bir deneyin bakalım.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Müzik dünyasının en çalışkan seslerinden İrem Derici uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı 4. albümü için ilk adımı attı. Yeni albümünün habercisi olan Kim Özleyecek şarkısı geçtiğimiz hafta dijital platformda müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziğine Mert Çodur imzası bulunan şarkı, merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli'nin müjdesini vermiş bulunmakta. Bu arada yeni albüm Olay Mahalli'ni merakla bekleyenler için albümün 5 Haziran'da çıkacağını hatırlatmak isterim. İrem Dirici ile devam edelim tabii ki bahsetmişken, bu kez beni bilen iyi biliyor diyecek.

Büyük bir ihtimalle bu 9 günlük tatil boyunca, bayram tatili boyunca ya da önümüzde yaz tatili var. Her ne tatil varsa önümüzde, tatillerde çocuklar fırsatını buldukları ilk anda tabletlere, telefonlara sarılacaklar. Anneler de, babalar da, ebeveynler de bu durumdan memnun aslında. Memnun değil gibi gözüküyorlar ama hadi biraz oyalansın çocuk diye tableti, telefonu tutuşturanlar da vardır belki aranızda. Günlük yarım saat ila 2 saat arasında maksimum sosyal medyada ya da ekran başında vakit geçirmesine izin verin diyorlar. 24 saatin 8-10 saatini uyuyarak geçirse, geri kalan 14 saatin büyük çoğunluğunu ekran başında geçiren çocukların sadece 2 saatin yeterli olmayacağını biliyoruz ama yeterli olması gerekiyor. Çünkü özellikle izlediği şeylerin ne olduğunu birebir takip edemiyorsanız, çocukların izlediği her şeye daha kolay inanacağını bilmeniz gerekiyor. Çok fazla televizyon, çok fazla bilgisayar karşısındaysa çocuklarınızın izlediği her şeyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü daha biz medya okuryazarlığını becerememişken pek çoğumuz, biz ebeveynler olarak, büyükler olarak izlediğimiz pek çok şeye hala inanırken aslında internet üzerinde izlediğimiz pek çok şeyin gerçekliğini sorgulamamız gerektiğini biz bile daha tam olarak çözemiyoruz. Bu yüzden çocukları da ekran karşısında çok uzun süre tutmamak gerekiyor. Ya da en azından her izlediğine inanmaması gerektiğini onlara da anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden tatil boyunca çocukların ne izlediğini gözden kaçırmayın.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.
4: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivan Kurbanlar Otolastik.
5: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.

Yaz yaklaşıyor, düğünler yaklaşıyor. Hadise'nin dediği gibi evlenmeliyiz bu sene diyenler 2026'da dünya evine girecek olanlar hazırlıklara devam ediyorlar. Bayramdan sonra evlenecekler çoktur çünkü bizim kültürde iki bayram arası evlenilmez biliyorsunuz. Bu Kurban Bayramı'nı da atlattıktan sonra önümüzdeki yaz düğünler gelsin, nikahlar gitsin. Peki bence evlenmeliyiz dedi Hadise. Evlenecek olanlara kolaylıklar dileyelim. Bir yastıkta uzun yıllar geçirin ümit ediyorum. Peki Tarkan'la devam ediyoruz iyi müziğe. Bildiğiniz üzere son zamanlarda milli takım marşı üzerine pek çok söylenti vardı. Bu söylentilere son vermek için Tarkan yani vakti zamanında ben bir marş yaptım bir daha marş yapmayı düşünmüyorum dedi. Ama yapanları da desteklediğini dile getirdi. Biz 2002 yılından bu yana bir oluruz yolunda şarkısını marşını hep birlikte seslendirmeye devam ediyoruz. Ama gelen yeni marşları da değerlendiriyoruz tabii ki hepsine ayrı destek veriyoruz. Peki Tarkan'la devam edelim Hadise sonrasında anılarla yaşamak diyecek hayatın ritminde biz de bu bayram yeni anılar ekleyeceğiz.

0: tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin

Yapılan pek çok araştırma arkadaşların, sosyal çevrenin sağlığa çok faydalı olduğunu söylüyor. Bu bayramda, bu tatilde arkadaşla, eşle, dostla bol bol vakit geçirmeyi ihmal etmeyin diyelim. Ama tabii kaç arkadaşınız var ya da kaçı gerçekten arkadaşınız onu bilemeyiz. Aslında kaç tane arkadaşımız olduğunun da önemli olmadığını söylüyorlar. Arkadaşlığın sağlığa büyük yararları olduğunu söyleyen araştırmalar bu yararları görmek için kaç arkadaşınız olduğunu şöyle bir olması gerektiğini araştırmış. Tabii bunun için belirli bir sihirli sayı yok. Aslında tamamen hayatınızdaki duygusal, ruhsal ya da başka konularda ihtiyacınız olan destek sağlayan insanlarla alakalı. İçe dönük insanların 2 ya da 3 arkadaşla mutlu olabilirken dışa dönük insanların çok daha fazla arkadaş olduğunu ortaya çıkartmış araştırmalar. Dolayısıyla biraz daha kişiliğinizle, yapınızla alakalı, biraz daha sosyal çevrenizle iletişim kurmanızla alakalı. Kimisi kendisini izole etmek istiyor, kimisi yalnız kalmak istemiyor. Ancak en doğrusu gerçekten yanınızda olan, size gerçekten değer veren insanların yanınızda olması. Evet, arkadaşa ihtiyacımız çok, sosyal çevremiz olmalı ama kaç tane olduğu önemli değil.

Size derdinizi unutturacak şarkılarla devam ediyor Hayatın Ritmi. Hiç dertlenmeyin. Hayatın, anın, zamanın tadını çıkartın. Biz de hayatın ritmini yakalamaya devam edelim. Cabar radyolarınızdaydı. Unuttum derdimi dedi. Hande Ünsal'la devam edeceğiz Hayatın Ritmini. Bayram arifesindeyiz. Hazırlıklar devam ederken bayramda büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmeyi ihmal etmeyin diyelim. Tabii bayram boyunca da biz Hayatın Ritmini yakalamaya devam edeceğiz güzel haberlerle. Peki Hande Ünsal, salıyı keyiflendirecek Koş Gel'le radyolarınızda tadını çıkartın.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
2: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
3: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
4: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
0: 99.5 Radyo Moni.

Güzel bir salı gününde bayramın arifesinde hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de biz ayrılan vakti tamamlıyoruz. Zaman nasıl çabuk geçiyor anlamazken o zamanı iyi değerlendirmeye bakıyoruz. Yarın da bayramın birinci gününde büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpeceğimiz güzel bir bayram gününde hayatın ritminde buluşacağız. Yarın hayatın ritmiyle bayramın birinci gününde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Şimdiden mutlu bayramlar.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

yakma yanarsın. Beni sorarsın, yakma yanarsın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: düşme diye uyudum öyle vakti. Yine de düştün. Düşesin varmış.
1: Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketini kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Bir salı gününden tüm dinleyenlerimize merhaba, Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Açın radyolarınızın sesini ve koltuklarınıza yaslanın. Başlıyoruz programa. Söyle.

Bugün stüdyoda değilse bile vizyonumuzda çok havalı bir konuğumuz var. İsmi Gerasford. Kendisi bir multimilyoner. Ama öyle parayı buldum yattım tipi değil. Parayı buldum nereye satsam daha klas durur diye kafa yoranlardan. Gerçekten de erişilmez gibi duran o lüksler için gerçekten cüzdanı patlatmaya değer mi? Neler var bu zenginlerin listesinde? Özel uçak. Gerekli mi? Gerekliymiş. Çünkü rötar nedir bilmiyorsunuz. Check-in sırasında ayakkabınızı çıkarmanıza gerek yok. Muhasebeci gerçekten gerekiyor. Yaşam koçu. Nefes al. Odaklan, parayı sev. Peki Rolex. O da gerekiyor herhalde.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

geçtiğimiz yıllara oranla bir tık daha iyi geçiyor mu acaba 2026 yazı? Kemerleri bağlayalım çünkü 2026'nın en büyük bombası patlamak üzere. Amerika, Kanada ve Meksika en ene verdi. Dünya Kupası'nın nabzını tutuyor. 19 Temmuz akşamı New Jersey'de kopacak final. Final maçı heyecanı bir yana, sahada öyle bir 11 dakika yaşanacak ki tarihe altın harflerle yazılacak. Pop'un kraliçesi Madonna sahnede, Shakira sahnede, K-pop'un prensleri BTS de sahnede olacaklar.

Hatta gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik Güvencesi ile alabilirsiniz. Zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin

0: yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

giriş kısmından tanıdığımız şarkılardan bir tanesi ve Ara Beni Lütfen demişken yatayım da yarın zinde kalkayım dediğimiz o altın değerindeki son bir saati nasıl harcıyorsunuz? Yapılan araştırmalar diyor ki uykuyla aramızdaki o son engel 3 ana maddeden oluşuyor. Bir bakalım. İlk sırada akıllı telefonlar var. Listemizin sarsılmaz birincisi. Sadece alarmı kurup bırakacağım diye o yatağa giriyoruz, bir bakmışız. Saat gece yarısını çoktan geçmiş. Biz hala kuzey ışıkları altında kamp yapan insanların videolarını izliyoruz. İkinci sırada televizyon karşısında sızmak var. Televizyon izlerken dinleniyorum yalanı yani. Ve listenin en insancıl, en duygusal kısmı. Üçüncü sırada sevdiğimiz birini ya da aile üyelerini aramak var. Nasılsın demek var.

0: uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

Bilim insanları B12'yi yeniden keşfetmiş gibi davranıyorlar. Hafızam güçlensin, aman sabah yataktan kazınarak kalkmayayım diye kendisini biliyorduk. Ama sadece bunlarla sınırlı değil mi sevgili dinleyen? Bir kere yaşlanmayı geciktiriyormuş. Bağışıklığı çok iyi hale getiriyormuş. Kas ve hafıza alarmı içinde uzmanlar ciddi olarak faydalarından bahsediyorlar. Yani bir nevi bugün B12 günü diye.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.

Bayraklar hazırlandı, formalar ütülendi ama şimdi herkesin gözü sadece yıldız futbolcularda değil, gökyüzünde. Herkes hava durumunu paylaşıyor. Bilim insanları ve meteoroloji uzmanları şimdiden eyvah demeye başladı. Sıcaklık ve nem ikilisi futbolcuları sahada gerçekten zorlayacakmış. Bu arada tam maç ısındı derken gökyüzünün kükremesiyle oyunun durması da an meselesi. Gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Bir de orman yangınları riski var tabii ki, Allah korusun. O dumanlı hava kalitesi sadece koşmayı değil, nefes almayı bile lüks haline getirebilir. Yani anlayacağınız dostlar, bu turnuvada sadece kondinasyon sağlam olan değil, hava ile arası iyi olan kupayı eve götürecek.

Gerçekten öyle. Ya soğuk da etkiliyor ama sıcak kadar hiçbir şey etkilemiyor değil mi? Biz burada klimalı stüdyomuzda bize bir şey olmaz diyerek serin serin yayına devam ediyoruz. Ama sahadakilere şimdiden bol bol su ve sabır diliyorum.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

Fırtına denliğinden bahsettik ama şimdi gündemimizde insan gibi davranmaya başlayan bir teknoloji var. Ama bu seferki korkutucu cinsten değil, tam tersine biraz haddini bilmekle ilgili. Güney Koreli araştırmacılar, ki bu Koreli dostlarımız, teknolojide adeta birer çılgın profesör biliyorsunuz. Yapay zekaya çok önemli, çok hayati bir şey öğretmişler. Artık yapay zeka ne diyor biliyor musunuz? Bilmiyorum kardeşim diyor. Evet, ya bu kadar ukala olmaya gerek yok. Bilmiyorum demenin erdemini onlar da yaşamış oldular. Darısı başımıza.

Yani tabii ki biz yapay zekayı her şeyi bildiği için kullanıyoruz. Anında birçok sorumuza cevap verebiliyor. Üstelik gerçekten çok hızlı. Bunun biraz gerileyecek olması beni şaşırttı. Biz hala telefon başında daha ne kadar akıllanacak bu aletler derken en sonunda cehaleti kabul etmeyi öğrendiler. Ne diyelim, darısı ben her şeyi bilirim diyen insanların başına.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Az önce yapay zekanın bilmiyorum diyerek dürüstlük abidesine dönüştüğü üzerine konuştuk. Şimdi ise kokusuyla mahalle bakkalından, etkisiyle bilim dünyasına kadar herkesi titreten o meşhur kahramana geliyoruz. Sarımsak sevgili dinleyenim. Ama öyle sıradan bir sarımsaktan bahsetmiyorum. Yeni bir araştırma olgunlaştırılmış sarımsağın içindeki o gizli formülü çözmüş. Bileşiğin adı S1PC. İsim biraz uzay yolu gibi duruyor ama yaptığı iş tam bir eski toprak mucizesi. Gerçekten yaşlılıkta kas gücünü artırıyormuş. Mutfaktaysa gençlik iksiriymiş.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

ekmeği parayla saadet olmaz deriz ya. Görünüşe göre bilim dünyası ve ekonomistler bu söze pek katılmıyorlar. Yeni bir araştırma yapılmış ve tüketicilerin o çok arzuladığı iç huzuru için aslında ne kadar büyük bir bedeli gözden çıkardığını belirlemişler. Mali kaygılar, dolar ne oldu, kredi kartı ekstrem bu ay beni nakavt eder mi soruları derken insanlar artık huzuru bir tatil değil, bir ihtiyaç listesi maddesi olarak görmeye başlamış. Gerçekten ekonomik istikrarsızlık o kadar yordu ki bizi. Huzura ermek, yani gelecek kaygısı bulutunu dağıtmak için hatırı sayılır miktarda para ödemeye dünden razıyız. Gerçekten eskiden meditasyon, yoga ya da sessiz bir köşe birer hobiyken şimdi mali güvence hissi iç huzurun ana sponsoru haline gelmiş durumda.

0: Kurban bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
1: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532-715-7744.
0: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Tarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Tower Saltı, Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
1: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
2: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
3: 99.5 Radyo Moni.

Karnaval'ın bugün de sonuna geldik. Katılan dinleyen tüm dinleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Yarın haftanın tam ortasında aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Haftanın salısı çoktan başladı. Biz de bu salı gününde bayramın arifesinde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde, yine dop dolu bir iki saat var. Bugünün tadını çıkartmak istiyorsanız radyonuzun sesini biraz daha açıp en sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeye başlayabilirsiniz. Hayatın ritmi başlıyor. Salınız keyifli, arifeniz güzel olsun, radyonuz açık olsun.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Son dönemde dinlediğim en iyi işbirliklerinden bir tanesi bence Sefo ile Soner Sarıkabadayı bir araya getiren Her iki durumda hayatın ritmindeydi biliyorsunuz. İşbirlikleri son yıllarda çok fazla sevildi. Pek çok ünlü isim bir araya geldi. Sefo ve Soner Sarıkabadayı da onlardan bir tanesiydi. Bu işbirliğinden sonra ve uzun bir aradan sonra da Sefo solo bir şarkı da çıkarttı biliyorsunuz. Yine Seni Severdim'le dinleyiciyle geçtiğimiz haftalarda buluştu. Peki bayram boyunca biz hem en yenileri hem de vazgeçemediğimiz hitleri de dinleyeceğiz. Bu bayram arifesinde de aynı şekilde Hande Yener'le biraz eskilere gidiyoruz. Şarkı çıkalı 20 yıl olmuş. 2006 yılından bir hit ama sanki daha dün gibi bize o güzel günleri hatırlatacak Hande Yener.

Şimdi malum bayram arifesindeyiz. Bayram boyunca ziyaretlere gideceğiz. Sevdiklerimizi, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. El öpeceğiz, haçlık alacağız. Belki oturup kahveler içeceğiz, tatlılar yiyeceğiz ama aman dikkat edin, her gittiğiniz kapıda tatlıları tabak tabak bitirmeyin. Sonra sindirimi zorlamayın. Bayramı rahat geçirin diye bu önemli hatırlatmayı sık sık yapacağım size bayram boyunca da. Peki kahve içmeyi seviyorsanız bol bol günde 6 fincana kadar kahve içebilirsiniz diyorlar. Siz yine 3'ü geçirmeyin, gece uykusuz kalmayın. Ama aynı zamanda uykunuz da yerine gelsin istiyorsanız eğer müsait bir yerde diyelim ya da evde içtiğiniz kahveden sonra bir yarım saatlik uyku uyuyabilirsiniz. Kahve uykusu diyorlar. Bu kısa uyku molasıyla kafeinin etkisi daha vücuda yerleşmeden enerji seviyenizi daha fazla arttırmayı vaat ediyorlar. Gerçekten işe yarıyor mu bu yöntem diye düşünüyorsanız bilimsel araştırmalara göre kahve içtikten 10-15 dakika sonra hemen şekerleme yapmanın dikkat ve performansı belirgin şekilde iyileştirdiğini kanıtlamışlar. İlginç bir yöntem olarak kulağa gelse de uzmanlar uzun vadede tabii düzenli ve kaliteli uykunun yerini tutmayacağını söylüyorlar. Ama siz enerji toplamak istiyorsanız kahvenizi içtikten bir 10 dakika sonra şöyle güzel bir şekerleme yapabilirsiniz daha kafein etkisini göstermeden. Sonrasında günü daha enerjik bitirebilirsiniz. Bir deneyin bence.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Muhtemelen bayram boyunca telefonlarımızı çok kullanacağız. Bol bol fotoğraf çekeceğiz, bol bol mesaj yazacağız, sevdiklerimizi arayacağız. Dolayısıyla şarjı daha hızlı bitecek büyük bir ihtimalle. Sosyal medya paylaşımları falan derken büyük bir ihtimalle bayram boyunca şarj aletinizi yanınızda taşıyacaksınız. Ama geceden sabaha kadar şarjda bırakmayın sakın. Çünkü telefonunuzun pili hızlıca tükenmeye başlayabilir. Eğer eskisi gibi dayanmıyorsa hemen telefonlarınızı suçlamayın. Büyük bir ihtimalle pek çoğumuzun farkında olmadan yaptığı gündelik hatalar yüzünden pil sağlığını sessizce öldürüyoruz. Ne yapmak lazım ya da ne yapmamak lazım? Şöyle bir bakalım. Dediğim gibi gece boyunca şarjda bırakmayın. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi gece sabaha kadar şarjda bırakmak. 20 ila 80 kuralını uygulayın. %20'ye düştüğünde piliniz şarja takın. %80'e kadar şarj etmenin yeterli olduğunu söylüyorlar. Tamamen sıfıra kadar indirip %100'e kadar doldurduğunuzda da pil kalitesini düşürüyormuş. Sıcaklık da pilin görünmeyen düşmanı diyorlar. Özellikle sıcak havalarda ya da güneş altında sakın bırakmayın telefonunuzu. Isıdan, sıcaktan koruyun. Bir de tabii onaysız şarj aletlerini kullanmamanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bunlara dikkat ederseniz telefonunuzun pil sağlığı daha uzun dayanacaktır. Küçük bir hatırlatma olsun, bayramda rahat rahat kullanın diye.

Şöyle bir bakıyorum da artık pek çoğumuz bayram ziyaretleri yapmadan tatil planı yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle insanların çoğu tatil planı yaptığı için bir göç edasıyla yollara koyulmuşlar ama 3 saatlik yolu 8 saatte gidenler mi dersiniz? Varacağı yere bir türlü ulaşamayanlar mı dersiniz? Kestirmeden gidelim derken çamura saplananlar mı dersiniz? Bilmiyorum siz de bunların içinde misiniz ama büyük bir ihtimalle modern hayattan biraz daha doğal hayata kaçmak isteyenler bu küçük göçü yarattılar. Fakat bir de bunun dönüşü var biliyorsunuz. Biraz daha erken yola çıkabilirsiniz ya da gittiğiniz yerde biraz daha uzun kalabilirsiniz. Çünkü modern hayat gerçekten bizi savunmasız bırakıyor. Yapılan araştırmalar son yıllarda otoimmün hastalıkların, alerjik hastalıkların, kronik rahatsızlıkların modern hayatta daha fazlalaştığını, artışa geçtiğini söylüyorlar. Öyle ki bu modern hayat denilen görünmeyen tehlike insan vücudunun cildine, bağırsaklarına, solunum yollarına zarar veriyor. Zararlı maddelere karşı kalkan görevi gördüğünü söyleyen vücut ne yazık ki katman katman zayıflamaya başlıyor modern hayat yüzünden. İşte bunun için gittiğiniz yerler doğal ve sade bir yaşam biçimindeyse orada biraz daha uzun kalabilirsiniz. Hem bağışıklığınız kuvvetlensin hem de sağlıklı yaşalın diye.

0: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
1: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505 941 7619.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Puturoğlu, Eski Sanayi Sitesi 0537 790 7155.
3: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi büyük bir ihtimalle pek çoğumuz gittiğimiz yerde çok rahat uyuyamayacağız. Yerini yadırgayanlar olacak, kendi yatağını arayanlar olacak, kalabalık yerde olanlar olacak ya da ne bileyim evdeki konforu bulamayanlar olabilir aranızda. Peki göz bandınızı götürdünüz mü yanınızda? Gittiğiniz yerlerde eğer iyi bir uyku çekmek istiyorsanız yanınızda göz bandınız bulunsun. Uzmanlar, uyku koçları göz bandı ya da diğer adıyla uyku maskesinin pek çok faydası olduğunu söylüyorlar. Bayram tatilindeyken bir kez daha hatırlatayım, gittiğiniz yerlerde eğer yatılı misafirseniz mutlaka göz bandınızı kullanmanız gerekiyor. Hem gerginliği ve anksiyeteyi azaltıyor, hem uyku halindeyken uykunuzu iyileştiriyor, karanlık bir odada uyumuş gibi hissettiriyor, cildinizdeki, vücudunuzdaki şişkinliklerin azaltılmasını sağlıyor, REM uykunuzu arttırıyor ve dolayısıyla cildinizi de koruyor. İşte bu yüzden uyku bandının çok faydası var. Gittiğiniz yerlerde, hatta kendi evinizde de uyku bandını kullanmakta fayda var diyorlar. Bir deneyin bakalım.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Müzik dünyasının en çalışkan seslerinden İrem Derici uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı 4. albümü için ilk adımı attı. Yeni albümünün habercisi olan Kim Özleyecek şarkısı geçtiğimiz hafta dijital platformda müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziğine Mert Çodur imzası bulunan şarkı, merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli'nin müjdesini vermiş bulunmakta. Bu arada yeni albüm Olay Mahalli'ni merakla bekleyenler için albümün 5 Haziran'da çıkacağını hatırlatmak isterim. İrem Dirici ile devam edelim. Tabii ki bahsetmişken bu kez beni bilen iyi biliyor diyecek.

Büyük bir ihtimalle bu 9 günlük tatil boyunca, bayram tatili boyunca ya da önümüzde yaz tatili var. Her ne tatil varsa önümüzde, tatillerde çocuklar fırsatını buldukları ilk anda tabletlere, telefonlara sarılacaklar. Anneler de, babalar da, ebeveynler de bu durumdan memnun aslında, memnun değil gibi gözüküyorlar ama hadi biraz oyalansın çocuk diye tableti, telefonu tutuşturanlar da vardır belki aranızda. Günlük yarım saat ila 2 saat arasında maksimum sosyal medyada ya da ekran başında vakit geçirmesine izin verin diyorlar. 24 saatin 8-10 saatini uyuyarak geçirse geri kalan 14 saatin büyük çoğunluğunu ekran başında geçiren çocuklara sadece 2 saatin yeterli olmayacağını biliyoruz ama yeterli olması gerekiyor. Çünkü özellikle izlediği şeylerin ne olduğunu birebir takip edemiyorsanız çocukların izlediği her şeye daha kolay inanacağını bilmeniz gerekiyor. Çok fazla televizyon, çok fazla bilgisayar karşısındaysa çocuklarınızın izlediği her şeyi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü daha biz medya okuryazarlığını becerememişken pek çoğumuz, biz ebeveynler olarak, büyükler olarak izlediğimiz pek çok şeye hala inanırken aslında internet üzerinde izlediğimiz pek çok şeyin gerçekliğini sorgulamamız gerektiğini biz bile daha tam olarak çözemiyoruz. Bu yüzden çocukları da ekran karşısında çok uzun süre tutmamak gerekiyor. Ya da en azından her izlediğine inanmaması gerektiğini onlara da anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden tatil boyunca çocukların ne izlediğini gözden kaçırmayın.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlık ve huzurla daha nice bayramlara ulaşabilmeyi diliyoruz. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi, Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A, 549-212-3366.
2: Canlılar pastırma, sucuk ve yöresel ürünler olarak Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Canlılar Pastırma, Sucuk ve Yöresel Ürünler, Nasrullah Meydanı, Canlılar Dinlenme Tesisi, İstanbul Yolu 5. Kilometre, 0532 715 7744.
1: Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dileriz. Bayram bereketine kaliteli ürünler ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Beyaz Sarım Hipermarket, Parmaksızoğlu Towers 6 Tosya Kavşağı, 366-502-5462.
2: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor. Tüm şoför esnafımızın ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Organize Sanayi, 0366-222-2353.
3: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.

mi taşa. Gözümün yaşını üstürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı. Tek taraf.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.

Yaz yaklaşıyor, düğünler yaklaşıyor. Hadise'nin dediği gibi evlenmeliyiz bu sene diyenler 2026'da dünya evine girecek olanlar hazırlıklara devam ediyorlar. Bayramdan sonra evlenecekler çoktur çünkü bizim kültürde iki bayram arası evlenilmez biliyorsunuz. Bu Kurban Bayramı'nı da atlattıktan sonra önümüzdeki yaz düğünler gelsin, nikahlar gitsin. Peki bence evlenmeliyiz dedi Hadise. Evlenecek olanlara kolaylıklar dileyelim. Bir yastıkta uzun yıllar geçirin ümit ediyorum. Peki Tarkan'la devam ediyoruz iyi müziğe. Bildiğiniz üzere son zamanlarda milli takım marşı üzerine pek çok söylenti vardı. Bu söylentilere son vermek için Tarkan yani vakti zamanında ben bir marş yaptım bir daha marş yapmayı düşünmüyorum dedi. Ama yapanları da desteklediğini dile getirdi. Biz 2002 yılından bu yana bir oluruz yolunda şarkısını marşını hep birlikte seslendirmeye devam ediyoruz. Ama gelen yeni marşları da değerlendiriyoruz tabii ki hepsine ayrı destek veriyoruz. Peki Tarkan'la devam edelim hadise sonrasında anılarla yaşamak diyecek hayatın ritminde biz de bu bayram yeni anılar ekleyeceğiz.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Yapılan pek çok araştırma arkadaşların, sosyal çevrenin sağlığa çok faydalı olduğunu söylüyor. Bu bayramda, bu tatilde arkadaşla, eşle, dostla bol bol vakit geçirmeyi ihmal etmeyin diyelim. Ama tabii kaç arkadaşınız var ya da kaçı gerçekten arkadaşınız onu bilemeyiz. Aslında kaç tane arkadaşımız olduğunun da önemli olmadığını söylüyorlar. Arkadaşlığın sağlığa büyük yararları olduğunu söyleyen araştırmalar bu yararları görmek için kaç arkadaşınız olduğunu şöyle bir olması gerektiğini araştırmış. Tabii bunun için belirli bir sihirli sayı yok. Aslında tamamen hayatınızdaki duygusal, ruhsal ya da başka konularda ihtiyacınız olan destek sağlayan insanlarla alakalı. İçe dönük insanların 2 ya da 3 arkadaşla mutlu olabilirken dışa dönük insanların çok daha fazla arkadaş olduğunu ortaya çıkartmış araştırmalar. Dolayısıyla biraz daha kişiliğinizle, yapınızla alakalı, biraz daha sosyal çevrenizle iletişim kurmanızla alakalı. Kimisi kendisini izole etmek istiyor, kimisi yalnız kalmak istemiyor. Ancak en doğrusu gerçekten yanınızda olan, size gerçekten değer veren insanların yanınızda olması. Evet, arkadaşa ihtiyacımız çok, sosyal çevremiz olmalı ama kaç tane olduğu önemli değil.

Döndün boşa, hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

Size derdinizi unutturacak şarkılarla devam ediyor Hayatın Ritmi. Hiç dertlenmeyin. Hayatın, anın, zamanın tadını çıkartın. Biz de hayatın ritmini yakalamaya devam edelim. Cabar radyolarınızdaydı. Unuttum derdimi dedi. Hande Ünsal'la devam edeceğiz Hayatın Ritmini. Bayram arifesindeyiz. Hazırlıklar devam ederken bayramda büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmeyi ihmal etmeyin diyelim. Tabii bayram boyunca da biz Hayatın Ritmini yakalamaya devam edeceğiz güzel haberlerle. Peki Hande Ünsal, salıyı keyiflendirecek Koş Gel'le radyolarınızda tadını çıkartın.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Kastamonu Taşiko üyeleri ve şoförleri olarak tüm Kastamonu halkının ve esnaflarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, esenlikler dileriz. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Taşiko üyeleri.
2: Kurban Bayramı'nın başta kıymetli öğrencilerimiz olmak üzere fedakarca görev yapan servis şoförlerimize, değerli velilerimize ve tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sınırlı sorumlu Asim Tur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Niyazi Simsar. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz nice mutlu bayramlar temenni ediyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu. Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel zamanlarıdır. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Emir Doğalgaz, Ali Öztürk, Aktekke Mahallesi, Horozoğlu Sokak, Küçüköğlu Apartmanı 0505-941-7619.
3: Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini dileriz. Tüm dostlarımızın ve şoför esnaflarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Zeki Ticaret Oto Yedek Parça Zeki Futuroğlu Eski Sanayi Sitesi 0537-790-7155
0: 99.5 Radyo Moni.

Güzel bir salı gününde bayramın arifesinde hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de biz ayrılan vakti tamamlıyoruz. Zaman nasıl çabuk geçiyor anlamazken o zamanı iyi değerlendirmeye bakıyoruz. Yarın da bayramın birinci gününde büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpeceğimiz güzel bir bayram gününde hayatın ritminde buluşacağız. Yarın hayatın ritmiyle bayramın birinci gününde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. Şimdiden mutlu bayramlar.

Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor aman acıtmıyor senin sevdan. Dönüyor aman dünya başım duman. Batıyor aman acıtmıyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancı.
4: Reklar
3: bitti bekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın

dört kitapta bu yazarken. Deseler ki hayat kısa, yalnız bir nefes ömrün. Ben yine harcarım onu döndüğün gün. Deseler ki atar yürek, çıkarıp atamaz.

bilecektin sen hepsini, bilecektin eğer bugün gitmeseydin. Birkaç güne dönecektin.

Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman,

arabanın kapısını açtım, açtım, girsin içeri. Arabanın kapısını açtım.

0: Yol Güven. Damar şarkı, damar şarkı. Öyle değil, böyle yayınlanır. Radyo Güven 92.1. Bu alemde tekiz, tekiz, tekiz. 92.1 Radyo Güven. 24 saat arabesk, arabesk, arabesk. 24 saat damar.
1: Radyo Güven.
0: Radyo Güven. Damar şarkı, damar şarkı. Öyle değil, böyle yayınlanır. Radyo Güven 92.1. Sağdan soldan değil, tam damardan şarkılar. Radyo Güven.
2: Radyo Güven.
0: Söke'nin tartışmasız bir numarası. Radyo Güven. Söke'nin tartışmasız bir numarası. Radyo